Namaz kılmamı ve zekat vermemi emretti. Bakınız görüyorsunuz güzel kardeşlerim, namaz ve zekat ta eski peygamberlerden beri gelen bir adettir. Yani sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine mahsus değildir. Zekat. Evet. Evet. Böyle. Demek ki burada bir alacağımız ders nedir? Namaz ve zekat yeni değil, bize mahsus bir farz değil. Daha eski peygamberlerden beri gelen Allah'ın emridir. Evet. Vekale. Allah Teala şöyle buyurdu. Ahzab suresinin 69. ayeti kerimesinde. Estağfirullah. Ya ey... لا تكونوا

Allah katında çok değerli yeri vardır. Bu ifadeye kulak verin. Hazreti Musa'yı böyle anlatıyor Allah Teala. Demek ki Allah katında çok değerliymiş. Şu ayeti kerimeyi de okuyalım da biraz bilgi verelim bu hususta. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bu ayeti kerimeyi tefsir ediyor. Şunu unutmayacağız değil mi güzel kardeşlerim? Hadis-i şerifler ayeti kerimelerin tefsiridir. Ayeti kerimeleri ilk tefsir eden kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Rabbim bizleri doğru yoldan ayırmasın. Öyle şaşkınlar var ki bana diyorlar ki bunlardan bahsetme, unvanlı filan olduklarını söyleme filan diyor. Efendim işte öyle şaşkınlar var. Evet. Pekala. Şunu okuyayım da bakalım. Kâne Musa racülen hayyen setiren ma yura min cesedihi şey'un istihya'en ilâ ahiril hadis. Fahri Alem Efendimiz buyuruyor ki Musa aleyhisselam üstün bir haya duygusuna sahipti. Çok hayalı bir insandı. Yıkanırken örtünmeye çok önem verirdi. Neye önem verirmiş? Yıkanırken örtünmeye çok önem verirmiş. Evet. Üstün hayası sebebiyle vücudunun açık bir yeri görünmezdi. Böyle hayalı bir insanmış. Evet. Bazı adamlar diyorlar ki peygamber geldi, Kur'an-ı Kerim'i tebliğ etti, görevini tamamladı, gitti, bitti. Artık elimizde Kur'an-ı Kerim var. Biz Kur'an-ı Kerim'e bakacağız, yolumuzu tayin edeceğiz. Peki Peygamber Efendimiz'in getirdiği, söylediği o hadisi şerifler, onlar o devirdeki insanlara hitap ediyordu. Bize Kur'an-ı Kerim hitap ediyor. Kur'ancılar diye böyle bir zümre var. Peki Kur'an-ı Kerim mi Peygamber Efendimiz o devirde tefsir etti mi? Etti. Kur'an-ı Kerim hala elimizde ve bize hitap ediyor mu? Ediyor. Peki biz onun tefsirine muhtaç değil miyiz? Elbette muhtaçız. O halde hadis-i şerifleri okumak ve Kur'an'ın tefsirini, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini ondan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Bazılar gibi bazen böyle heyecanlandığımda Kur'an diyorum. Siz öyle demeyin. Kur'an-ı Kerim deyin. Hadis-i şerif deyin. Öyle diyelim. Şimdi bakınız bu ayeti kerimeyi Peygamber Efendimiz açıklıyor, tefsir ediyor. Uzun bir hadisi şeriftir bu aslında. Hazreti Musa'nın hayalı bir insan olduğunu anlatıyor. Bu İsrailoğulları ki Yahudiler diyoruz onlara biliyorsunuz. Dünyanın baş belası. Yıkanırken çıplak yıkanırlardı onlar. Çıplaklığı dünyaya yaymış insanlardır. Hala da çıplaklığı yayan insanlardır. Çocuklarımızı elimizden alıyorlar. Şöyle giyineceksin diyorlar. Öyle bir propaganda yapıyorlar ki onlar onların istediği gibi giyiniyor.

Yani bir hanımın kocasının yanında endamını göstereceği şekli biz şimdi sokakta görüyoruz. Her tarafta. Bu onların icadıdır. Giyim kuşam işlerini de onlar ayarlıyor zaten. Evet. Kendileri birbirine bakarak çıplak yıkanırlardı. Hazreti Musa onların yanına gelmez, o ayrı yıkanırdı. Dediler ki Musa'da mutlaka bir kusur var. Ve konuşmaya başladı. Kasığı çıkık, bilmem neresi ne filan böyle. Ve bu iftiralar çok ileri bir safhaya geldi. Bir gün Hazreti Musa yıkanırken yani tenha bir yerde yıkanıyordu. Elbisesini bir taşın üzerine koydu. Allah Teala o sırada bir mucize meydana getirdi. Efendimiz anlatıyor. Taş Hazreti Musa'nın elbisesini aldı, kaçmaya başladı. Yuvarlana yuvarlana. Hazreti Musa taşın arkasına düştü diyor Peygamber Efendimiz. Taş elbisemi ver. O sırada Yahudiler Hazreti Musa'yı gördüler. Öyle yakışıklı ve öyle endamlı bir vücudu vardı ki hayret ettiler. Dediler ki yahu biz Musa hakkında yanılmışız. Demek ki Allah Teala bir kere onların dillerini susturmak için öyle diyeyim artık efendim Hazreti Musa'yı bu vaziyette onlara gösterdi. Onun yakışıklı bir insan olduğunu. Zaten bütün peygamberler yakışıklı insanlardır. Gördüler ve sustular. Yahu dediler, Musa'da bir kusur yokmuş. Biz yanılmışız. İşte böyle. Demek ki okuduğumuz bu hadisi şerif bir önceki ayeti kerimeyi ne yaptı? Tefsir etti. Kaideyi çıkaralım. Hadisi şerifler ayeti kerimelerin tefsirdir. Onun için biz de Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamak için hadis-i şerif okuyacağız. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim'in mealini okumadan önce bir hadis kitabı okusak çok iyi olur. Mesela bir Riyazu Salihin okusak, bitirsek, sonra meali okusak daha da güzel olur. Ve kâle teâlâ. Allah Teala Hazretleri Şuara Suresinin 21. ayeti kerimesinde şöyle buyurdu. Anhu, Hazreti Musa'dan bahsederek Estağfirullah. Fevehebeli Rabbi hukma ve cealeni minel mürseli. Hazreti Musa'nın şöyle dediğini haber veriyor Allah Teala. Rabbim bana hikmet ve nübüvvet verdi. Peygamberlik verdi. Beni peygamberlerden kıldı. Evet. Demek ki bana hikmet verdi. Her şeyin doğrusu.